süt gibi bu dumanı çek içe. Ya da vur kalem ile bile sok bite. Hani tribine girelim adamın bir aradı topladık devleri ama yok cüce. Hey kekelime biber ekmek de bir tekme de matematik arıyordu bu da ders. Bek sanatıma resmi.